TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1875 yılında kurulan Musikollegium Winterthur Orkestrası'nın 5 Kasım 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Alexandre Bloch yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Mark Simpson'ın yüreğini dişlerinin arasında tut adını verdiği kompozisyonunu seslendirmek üzere davet edilen 1995 doğumlu İngiliz viyolist Timothy Rideau. Konser programından ilk olarak Ludwig van Beethoven'ın Prometheus'un Yaratıkları adlı bale müziği

Beethoven'ın Prometheus'un Yaratıkları adlı bale müziğinden bölümleri Musikkollegium Winterthur Orkestrası'ndan dinlediniz. 5 Kasım 2025 tarihli konser, Mark Simpson'ın viola ve orkestra için Yüreğini Dişlerinin Arasında Tut adlı kompozisyonuyla devam ediyor. Solist Timothy Rideau.

Jan Sibelius'un Opus 63 La minör 4. senfonisini Musicollegium Winterthur Orkestrası'nın 5 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Claudio Monteverdi'nin 1624 yılında yayınlanan Ego Flos Campi adlı madrigali ile devam ediyor.

Claudio Monteverde'nin Ego Flos Campi adlı madrigalini Teorbo'da Gabriele Palomba eşliğinde La Venexiana topluluğundan dinlediniz. 18. yüzyılda yaşamış İspanyol kemancı ve besteci Joaquin Nicolas Jiménez Brufal'a ait Sol Majör keman sonatı var sırada.

La Girlande topluluğu, 18. yüzyıl bestecisi Joaquín Nicolás Jiménez Brufal'a ait sol majör keman sonatını seslendirdi. Antonín Dvořák'ın Opus 90 Dumki alt başlıklı Mi minör 4 numaralı piyanolu triosunun 4. bölümüyle devam ediyoruz.

Antonin Dvořák'ın Opus 90 Mi minör 4 numaralı Dumki alt başlıklı piyanolu triosunun son bölümünü Delta Piano Trio'dan dinledik. Programımızın bu bölümü Beethoven'ın ünlü Ay Işığı sonatının viyola ve piyano için düzenlenmiş versiyonuyla sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Ay Işığı sonatını Edwin York Bowen düzenlemesiyle viyolist Timothy Rideau ve piyanist James Bayeux seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Ernest Bloch'a ait bir numaralı solo cello süitini ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın keman ve orkestra için Köhel 269 si bemol majör rondo konçertantını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne piyanonun şairi olarak anılan Friedrich Chopin'le başlıyoruz. Bestecinin Johann Sebastian Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye dizisini örnek alarak tüm majör ve minör tonları kapsayacak şekilde kaleme aldığı Opus 28-24 Prelüt serisini piyanist David Kadosh seslendiriyor.

Chopin'in 1839 yılında yayınlanan Opus 28-24 Prelüt serisini piyanist David Kadoş yorumladı. Johann Sebastian Bach'ın 7 kısa bölümden oluşan Do majör 1 numaralı orkestra süitiyle devam ediyoruz. Norveç Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Do majör 1 numaralı orkestra süitini Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Sergei Rahmaninov'un 1890-1893 yılları arasında bestelediği Opus 4 serisinden iki şarkı var sırada. Bariton Fredrik Zetterström seslendiriyor.

Sergei Rahmaninov'a ait iki şarkıyı bariton Fredrik Zetterström, kemancı Tobias Ringborg ve piyanist Anders Kilström seslendirdiler. Programımız Johann Pachelbel'in klavyeli çalgılar için Apollo'nun altıgeni başlıklı albümünden La minör 5 numaralı eser.

folk sanatçısı Angela Tomanić, Johann Pahelbel'in Apollo'nun Altıgeni adlı albümünden La minör 5 numaralı eseri seslendirdi. Finlandiya klasik müziğini geç romantizmden izlenimciliğe yönlendiren Ilmari Hannikainen'in orkestra için Kırsal Danslar adlı eseri var sırada.

İlmari Hannikainen'in Kırsal Danslar adlı eserini Petri Sakari yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Ernest Bloch'a ait bir numaralı solo cello siyitiyle devam ediyoruz. Esther Niffenegger yorumluyor.

Ernest Bloch'a ait 1956 tarihli bir numaralı solo cello süitini 1941 doğumlu İsviçreli cellist Ester Nifenegger seslendirdi. Hırvat besteci Igor Kulyer için vibrafon ve piyano için 1988 yılında kaleme aldığı Tokata var sırada.

Igor Kulyeriç'e ait Tokata'yı vibrafonda Ivana Bilic ve piyanoda Vanya Kulyeriç'ten dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın keman ve orkestra için Köhel 269 si bemol majör rondo konçertantıyla devam ediyoruz. Solist, Kanadalı kemancı James Enes.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 269 si bemol majör rondo konçertantını kemancı James Enes ve Mozart Yıl Dönümü Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Handel'in Rinaldo Operası'ndan La Chaquio Pianga başlıklı aryayla sona eriyor. Solist soprano Marita Kvarving Solberg.

0: Handel'in Rinaldo operasından Lascia ch'io pianga başlıklı aryayı Marita Kvarving-Solberg ve Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında, ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek, dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada, fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır, diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir, dedi. Sermaye piyasası kuruluysa Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan özel bir oturuma katıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda

Müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkian'dan İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı

Yemen'in önünde dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan, ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Spor. Sayın dinleyiciler, Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amili futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21:45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya

0: Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de, Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Haberleri dinlediniz.

Bölümü Savana'dan geçip Ali Fakra Tuga ile açtık. Malili müzisyenin son solo albümüne ismini vermişti Savan. Albüm onun Hotel Mandy Sessions serisinin 3. ve son halkası, 17 Temmuz 2006'da yayımlandı. Tuga'nın ölümünün üzerinden 4 aydan fazla geçmişti albüm yayımlandığında. Kayıt çalışmaları ise 2004 yazında yapılmıştı. Tuga hastaydı, Mali'de kalmak istemişti. O yüzden Bamako'daki otelin üst katında geçici bir stüdyo kuruldu. Albümün son işlemlerden geçmiş halini de 2006 Mart'ında aramızdan ayrılmadan haftalar önce onaylamıştı. Ve en iyi albümüm, en güçlüsü, en farklısı demişti Savan için. Albüme ismini veren parçayla açtık bu bölümü. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Uğur Haspolat. Renklerin içinden başladı. Jeff Bridges hayatı boyunca müziğe uzak kalmamış. Hatta ben bir aktör müyüm, müzisyen miyim, acaba ikisi de olabilir miyim? Bu kararsızlıkları yaşamış bir dönem. İzleyiciler onun vokal yeteneğine özellikle Crazy Heart filmiyle tanık oldu. Ama ilk albümünü bu filmden neredeyse 10 yıl önce, 2000 yılında çıkarmıştı Bridges. Biz yine de Crazy Heart, Çılgın Kalp filmine bakacağız. Burada bir dönem country müzik yıldızıyken artık çok problemli bir yaşam süren Otis Bad Blake'i canlandırmıştı Bridges. Filmdeki karakterin yaşamı günden güne kötüye gidiyor. Ama sonra gazetecilik yapan Gene'le tanışıyor. Başka iniş çıkışlar yine devam ediyor. İşte bu iniş çıkışları, yuvarlanan bir taş olmayı anlatan bir şarkı var. Her ne olursa olsun karakterin yaptığı her şey sevdiği kişiye ulaşmak için. Steven Bruton, John Goodwin ve Bob Newworth birlikte yazmıştı ve film boyunca kullanılan tema müziğiydi. Hold On You, ardından da Cyndi Lauper'la devam edeceğiz.

1983'te Cyndi Lauper son derece duygusal bir şarkı için Rob Hyman'la ortaklık etti. Hyman zaten bu parçanın geri vokalinde de duyuluyor. Şarkının

Sinemanın adı olacak deyimi ise bir televizyon dergisinde listelenen filmin adından almış Lauper. Time After Time, 1979 tarihli bir bilim kurgu filminin adı, zaman zaman içinde ismiyle dilimize çevrildi. Bu filmde Malcolm McDowell, H.G. Wells'i canlandırıyor. Filmde Wells'in zaman makinesi karın deşen Jack tarafından çalınıyor ve Jack makineyi kullanarak 1893'ten 1979'a yolculuk ediyor. Wells de onu geleceğe kadar takip ediyor ve onu cinayetlerinden alıkoymanın bir yolunu arıyor. Cyndi Lauper'ın televizyon dergisinde gördüğü isim bu. Aslında sadece yazım sürecinde geçici bir şekilde kullanmak için bu ismi seçiyor Lauper. Ama şarkı bu isimle, Time After Time ismiyle unutulmaz aşk şarkılarından biri oluyor. The Piano Guys, popüler müziğin simgeleri haline gelmiş melodilerle yeniden hayal kurmayı seven bir grup. Bazı melodiler zihnimize öyle bir yerleşmiş ki hemen tanıyoruz. Guns N' Roses klasiği Sweet Child O' Mine'ın ünlü gitar motifi de böyle. The Piano Guys ikilisi piyanist John Schmidt ve cellist Stephen Sharp Nelson bu parçayla ruhun derinliklerine başka bir şekilde indi ve koridorda yumuşak adımlar attı. John'ın sınırlı sayıda üretilmiş piyano modellerinden biriyle ürettiği sesler devam ederken Stephen titanyum bir cello çalıyor. Andy Halbert'ın tasarladığı el yapımı bu celloyu mükemmelleştirmek için 270 saat harcandı. Andy ayrıca kendisi de bir Piano Guys hayranı olan ilkokul öğretmeni Robin Ankrum'a bu vesileyle özellikle teşekkür etmek istedi. Bu Sweet Child O' Mine yorumunun ardından da sahneyi tamamen cellolara teslim edeceğiz ve Apocalyptica'dan bir Metallica parçasının yorumunu dinleyeceğiz.

Apokaliptika, neoklasik metal tarzıyla daha farklı işler de denedi ama başlangıçta klasik üsluplarla Metallica'ya saygı sunmak için yola çıkmıştı. Bu da Finn grubun ilk albümü, onların 4 cello'yla Metallica parçalarını yorumladıkları 1996 tarihli Apokaliptika Plays Metallica.

By Four Cellos albümünden geldi. Bu albümde 8 Metallica yorumu bulunuyor. Albümün açılışında yer alan Enter Sandman yorumu radyonuzdaydı. Eimear Noone, önünde hangi konser olursa olsun, ister Mozart çalsınlar, ister Metallica, ister World of Warcraft müziklerini, sahneye çıkmadan önceki son dakikalarda her zaman Back in Black dinlermiş. Kendisi bu şarkıyı dinleyince kalp atışlarının hızlandığını ve bunun da onu bir şekilde önündeki konsere hazırladığını söylüyor. İrlandalı orkestra şefi ve besteci daha sonra bunun tam bir orkestra yorumunu sahneye taşıdı. Onun sahneye çıkmadan önce geri sayımını yapan, kendisini merkeze almak, performans havasına girmek için dinlediği AC/DC şarkısını nasıl yorumladığını dinleyeceğiz önce, sonra da Bob Seger'la yollara düşeceğiz.

Yollardaki yaşam, müzisyenlerin turnelerde karşılaştıkları zorluklar onlara çok şarkı yazdırdı. Bob Seger bu hikayesinde şöhretin pek süslü olmayan diğer yüzünü, getirdiği sıkıntıları, yalnızlığı anlattı. Bob Seger'ın alışkanlığı değildi yollarda şarkı yazmak ama bu parça Turn the Page istisnalardan biri. Onun da tabii sadece taslağı çıkıyor, sonra üzerinde uzun süre çalışıyor müzisyen. Parçanın 1975 Eylül'ündeki Detroit konseri kaydını dinledik. Kapalı alanlarda, mesela evlerde kaldığımız dönemlerde, bu sadece o alandaki fiziksel bir sınır değil. İster istemez ruhsal yaşamımızın başka özelliklerini de keşfediyoruz. Kendimizle ilgili bazı şeyleri daha iyi hatırlayabiliriz, belki biraz sakinleşebiliriz de farklı içsel derinlikler kazanabiliriz. Ama bu kendine dönüş çok uzun sürüyor.

0: gelince de çıkmaza girebiliriz. Efzanın bu dönemin getirdikleriyle içe bakış denemesi, çıkmazdayım, çıkamıyorum. Sonra Jeff Buckley gelecek. Buckley bu şarkıyı öncelikle 1993'te söyledi ve o dönem şarkının konusundan kısaca bahsetti. Eğer gerçek aşka sahipseniz ölümlülüğünüz hakkında çok kötü hissetmenize gerek yok demişti Grace için.
1: Yokluğum

Jeff Buckley 1997'de 30 yaşındayken bir nehirde boğularak hayatını kaybetti. Başka iddialar da ortaya atıldı ama bilindiği kadarıyla Jeff'in o zamanki ruh hali iyi durumdaydı ve bu boğulma bir kazaydı. Nehre atladığı zaman ağır botlar giyiyordu ve bu da onun kıyıya dönmesini zorlaştırmıştı. Ölümünün ardından sanatçının birçok demo kaydı ve üzerinde tekrar çalıştığı ikinci albümü bir derleme halinde. Sketches for My Sweetheart, The Drunk ismiyle yayımlandı. Bu derleme Buckley'nin annesi Mary Gibber, yine Michael J. Klaus, Chris Cornell ve tabii grup üyelerinin gözetiminde oluşturuldu ve yayımlandı. Çok büyük satış rakamlarına ulaşmıştı albüm. Sonrasında da yine canlı kayıtlardan yapılan derlemeler, Chicago'daki bir performansın DVD'si ve birçok buna benzer yayımlanmamış ne varsa insanlara ulaştırılmaya çalışıldı. Birçok da belgesel çekildi sanatçıyla ilgili ama Jeff Buckley'nin tek stüdyo albümü 23 Ağustos 1994'te yayımlanmış Grace. Biz de bu albümden aynı isimli parçayı dinledik. Chan Shuan Pami Shin Punishing, Grey Raven oyununun müziklerinden Halloween çalışması Narwhal'la ilk Dire Straits teklisi, grubun en belirgin imzalarından biri Sultans of Swing, bu sabahki son melodilerimiz. Ben Uğur Haspolat, görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim, hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Programımıza Felix Mendelssohn'un Opus 90, La Majör 4 numaralı İtalyan Senfonisi ile başlıyoruz. Eseri Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası yorumluyor. Bölümler Allegro Vivace, Andante con Moto, Con Moto Moderato, Saltarello Presto.

Felix Mendelssohn'un Opus 90 La Majör 4 numaralı İtalyan Senfonisini Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Programımızın son eseri Niccolò Paganini'nin Re minör 4 numaralı keman konçertosu. Eserin solisti Arthur Grumjux. Sanatçıya Piero Bellucci yönetimindeki Monte Carlo Ulusal Opera Orkestrası eşlik ediyor. Bölümler Allegro Maestoso, Adagio Flebile con Sentimento, Rondo Galante Andantino Gaio.

Niccolò Paganini'nin Re minör 4 numaralı keman konçertosunu dinledik. Eseri kemancı Arthur Grumjux, Piero Bellocchi yönetimindeki Monte Carlo Ulusal Opera Orkestrası eşliğinde yorumladı. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik. Programı Hayrettin Deniz hazırladı, teknik yapımda Haluk Aydın görev aldı ve ben Neslihan Pakel yeni bir Radyo 3 Sabah programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Laterna'nın notalarından dökülen Antonin Dvorak'ın Fa majör keman sonatıyla başlıyoruz. Keman sanatçısı Christian Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Antmes seslendiriyor.

Bohuslav Martinu'nun bir numaralı senfonisini Jiří Belohlavek yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Sema Çallı, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

0: klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Başrolde Kadınlar'da bu hafta keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı bizimle birlikte. Bensu Hanım, hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bugün sizi tanıyacağız. Sizden eserler dinleteceğiz dinleyicilerimize. Öncelikle Bensu Ünsal Avcı müziğe nasıl başladı?
1: Ben müziğe 2003 yılında aslında başta ablam ve daha sonra tabii ki anne ve babamın destekleriyle Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girerek başladım. Burada çok sevdiğim rahmetli hocam Cengiz Özkök'le keman çalışmalarına başladım. Ve daha sonra 11 senenin sonunda buradan mezun olup İngiltere'de yüksek lisans yapmaya gittim. Burada Royal Birmingham Konservatuarı'nda 2 sene okuduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Ve Bursa'da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda keman sanatçısı olarak yaklaşık 3 sene çalıştım. Bu konuda aslında Bursa benim için önemli bir dönüm noktası. Çünkü burada kariyerime daha çok akademik anlamda devam etmek istediğime karar verdim. Ve bu bağlamda buradaki görevimi tamamladım. Ve şu anda da hala devam etmekte olduğum doktorama Sofya'da Yeni Bulgar Üniversitesi'nde başladım. Şu anda da yine çok sevgili hocam Profesör Mario Hosen'le çalışıyorum. Ve son dönemimdeyim. Son bir konserim ve sonrasında tezim ve bunun savunması vesaire olan bir sürece girdim.
0: Kemanla nasıl tanıştınız?
1: Konservatuara girmeden önce çok kısa bir süre konservatuardan yeni mezun olmuş çok değerli bir hocam vardı Ferda Öktem. Onu da buradan sevgiyle anıyorum. Onun sayesinde başladım. Bana çok destek oldu. Konservatuara girmem gerektiğini, uygun olduğunu söyledi. Ben de kemanı çok sevdiğim için konservatuar sınavlarına beraber hazırlandık ve böylece serüvenim başlamış oldu.
0: Harika. Şimdi sizden ilk eseri dinletmek istiyoruz dinleyicilerimize. Mozart'ın 17 numaralı keman sonatı Do majörden 1. bölüm. Bu bölümle ilgili bilgi isteriz.
1: Evet, aslında bu eser Mozart'ın 22 yaşında yazdığı ve bestecinin çocukluk döneminden çıkıp ilk olgunluk dönemi eserleri arasında yer alan eserlerinden birisi. Ben de bunu geçtiğimiz Mayıs ayında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nın salonunda yine Bulgaristan'da benimle birlikte doktora yapan çok sevgili Rüya Melisa Bozadayle ile seslendirdim.
0: Mozart'ın 17 numaralı keman sonatından Do majör 1. bölümde keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı bizimle.

0: Keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı'yı Mozart'ın 17 numaralı keman sonatından Do majör 1. bölümde dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Biraz önce müzikal yaşamının nasıl başladığını konuştuk Bensu Hanım'la ve hatta kemanla nasıl tanıştığını da anlattı bize. Halihazırda neler yapıyorsunuz?
1: Doktora sürecimde solo konserlerime devam ederken aynı zamanda 2024 yılının Kasım ayında bir trio kurduk. Terra Trio. Türkiye'nin birçok farklı şehrinde konserler verdik ve veriyoruz. Aynı zamanda aslında bu sene benim için çok önemli çünkü Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda keman hocalığına başlayacağım bu sene. O yüzden bu yeni dönemi de sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Peki kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili Bensu Ünsal Avcı neler düşünüyor?
1: Kadınların klasik müzikteki varoluşu aslında sadece klasik müzikte değil, bence günümüz yüzyılına kadar birçok iş kolunda sınırlı kaldı. Ben böyle düşünüyorum. Bunu çaldığımız eserlerden, dinlediğimiz eserlerden, çoğunun bestecisinin erkek olmasından da anlayabiliriz aslında. Ama bence bu biraz da toplumların kadınlara biçtiği rol yüzünden böyle gelişmiş olabilir. Çünkü kadın her zaman anaç, evine, çocuğuna, hatta gerektiğinde eşine bakmakla yükümlü bir birey olarak görüldü. Ama şimdi artık bu değişmeye başladı ve bunu görmek benim için çok mutluluk verici. Ben de bir kadın olarak kadın bestecilerle, kadın icracılarla çalışmayı her zaman çok keyifli buluyorum. Ve hatta bu bağlamda yine konserlerimde 2 sene önce keşfettiğim Germaine Taillefer'in sonatine hep yer vermeye çalışıyorum ve bu benim için oldukça önemli.
0: Tam da bahsettiğiniz o sonatini dinleteceğiz şimdi.

0: Dinleyicilerimize Cermen Tayfer'in keman ve piyano için sonatininden birinci bölüme kulak vereceğiz. Peki bu eserle ilgili, Cermen Tayfer'le ilgili neler söylersiniz?
1: Germaine Taillefer aslında Fransa'da Les Six olarak, yani altılı olarak kurulan bir grup, altı bestecinin tek kadın üyesi. Çok önemli bir besteci benim için. Ve aynı zamanda aslında babası da klasik müziğe, müzeye olan ilgisini onun çok fazla destek vermiyor ve hatta bir yerde karşı çıkıyor. Bu yüzdendir ki sonunda şu an kullandığı soyadı aslında babasının soyadı değil, babasının soyadını değiştirerek Taillefer soyadını alıyor. Çok lirik ve çok güzel bir sonatin. Biz de ilk bölümünü yine aynı şekilde konservatuarda Hacettepe'de Rüya Melisa Bozada ile seslendirmiştik.
0: Cermen Tayfer'in keman ve piyano için sonatininden birinci bölümde keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı'yı dinliyoruz.

0: Keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı'yı Germain Taifer'in Keman ve Piyano için sonatininden birinci bölümde dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Biz geçmişi, bugünü konuştuk. Peki gelecekte neler yapmak istiyor Bensu Ünsal Avcı?
1: Ben bu akademik kariyerimde edindiğim bilgileri genç nesile aktarmak için önümde çok güzel yıllar olduğunu düşünüyorum. Konserlerime devam ederken edindiğim bilgileri bütün hocalarımdan, etrafımdan, hatta arkadaşlarımdan, ailemden genç nesile aktarmak için çalışmalarımı sürdüreceğim.
0: Harika. Şimdi bir başka eser dinleteceğiz dinleyicilerimize. Bu kez Bach'ın İki Keman Konçertosu'ndan Re minör 2. bölüm. İlerleyen dakikalarda 3. bölümü de dinleyeceğiz ama Bach'ın bu eseri neler anlatıyor bize ve siz kimlerle icra ettiniz ya da tek miydiniz? Neler anlatırsınız?
1: Ben bu eseri 2024 yılında çok sevgili hocam Mario Hosen'le Bulgaristan'ın Vratsa şehrinde Vratsa Senfoni Orkestrası ile seslendirdim. Bu iki kemanın birbirleriyle atıştığı çok keyifli bir konçerto aslında. Biz de ikinci ve üçüncü bölümü dinleyeceğiz bugün.
0: Öncelikle ikinci bölümü dinletelim dinleyicilerimize. Ardından sohbetimiz olacak. Sonra üçüncü bölümü dinleyeceğiz. Keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı'dan dinliyoruz. Bach'ın İki Keman Konçertosu'ndan Re minör 2. bölüm.

0: Keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı'dan Bach'ın 2 keman konçertosundan Re minör 2. bölümü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bensu Hanım çalışmalarını sürdürüyor ama bir yandan yurt dışında da konserler veriyor. Yurt dışında verdiği konserlerden aldığı deneyimleri biz merak ediyoruz. Oralarda konser vermeyle Türkiye'de konser vermek arasında bir fark var mı? Ya da yabancı müzisyenlerle çalışmanın sizin kariyerinize olan etkisi neler?
1: Aslında çok küçük yaşlardan beri hem yurt dışında hem yurt içinde konserler veriyorum. Türkiye'yi düşündüğümüz zaman çok müzikte, klasik müzikte aslında çok da yetenekli insanlara, hocalara sahip bir ülkeyiz. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ve yurt dışında ne zaman yeni birileriyle tanışsam ya da konserler versem her zaman küçük bir şaşkınlık görüyorum gözlerinde aslında. Ah işte siz de ne kadar güzel böyle şeyler yapmışsınız, kendinizi geliştirmişsiniz diye. Bu bağlamda yurt dışında konser vermek benim için Türkiye'yi tanıtmak adına aslında çok güzel bir fırsat. Çünkü ne kadar geliştiğimizi, ne kadar güzel şeyler yapabildiğimizi bir bağlamda da göstermiş oluyoruz yurt dışındakilere. Aynı şekilde Türkiye'de de eğer çok fazla gitmediğim bir şehirse, çok fazla klasik müzikle belki haşır neşir olmayan bir şehirse orada halkı, insanları bu müzikle buluşturmak benim için çok güzel bir şey ve müziğin buna aracı olması açıkçası benim hayattaki amaçlarımdan bir tanesi diyebilirim.
0: Peki keman çalmak isteyenler için tavsiyeler de almak istiyoruz biz sizden. Küçük yaşta mı başlamak lazım?
1: Ne kadar küçük yaşta başlanırsa tabii ki o kadar iyi ama doğru hocalar, doğru adımlar da bir o kadar önemli.
0: Doğru hocalar demişken sizin bugüne değin hocalarınızdan rahmetli Cengiz Özkök'ten söz etmiştiniz başlarken. Peki diğer eğitmenlerinizden de anlatmak istedikleriniz, paylaşmak istediğiniz isimler var mı?
1: Tabii ki hocam rahmetli olduktan sonra yine çok sevgili ve rahmetli Profesör Murat Tamer'le devam ettim eğitimime ve daha sonra mezun oldum Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda.
0: Buyurun.
1: Daha sonra İngiltere'deki hocalarım Pavel Fischer ve şu anda devam ettiğim çok değerli hocam Profesör Mario Hosel.
0: Hepsinin kariyerinizde önemli etkileri var. Çok teşekkür ediyoruz. Eğitmenler olmazsa bizler de olmayız elbette. Çok önemli. O yüzden de sormak istedim. Şimdi isterseniz tavsiyeleri dinleyelim. Kemana başlamak isteyenler için nasıl tavsiyeleriniz olur?
1: Tabii ki kemana başlamak isteyenler için benim naçizane önerim her zaman kendi inandıkları yolda ilerlemeleri olurdu. Müzik ve sanat biraz da cesaret ve bence özgünlük de gerektiren bir şey. Ve belki %80'in 90'ın gittiği yol sizin için doğru hissettirmeyebilir. Ama bu demek değildir ki bu sizin seçtiğiniz yol yanlış. Siz her zaman kendi inandığınız yolda gidin derdim. Ve yine çok çok sevgili hocam Cengiz Özkök bana konservatuvarın ilk yıllarında şöyle bir şey söylemişti. Sadece kendi bahçenle ilgilen derdi. Ne ektiğin, biçtiğin ve sonrasında tabii ki de meyvesini alacağın bahçe sadece seni ilgilendirir. Başkalarının ne yaptığını umursama, nasıl yaptıklarını da aynı şekilde ve sen her zaman kendi yolunda git derdi. Ben de hep bunu benimsemeye çalıştım kariyerim boyunca ve sanırım yeni başlamak isteyenlere de korkmamalarını ve inandıkları şekilde ilerlemelerini söylerdim.
0: Ve başrolde kadınlarda son eserde sıra sevgili dinleyicilerimiz keman sanatçısı

0: Bach'ın İki Keman Konçertosu'ndan Re minör 3. bölümde keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı'yı dinledik sevgili dinleyicilerimiz ve programımızın sonuna geldik. Keman sanatçısı Bensu Ünsal Avcı çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için TRT Radyo 3'e, Zeliha Hanım ve Sinem Hanım'a çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, hoşça kalın. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Farinelli sahne adıyla efsaneleşen ünlü castrato Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi 24 Ocak 1705 tarihinde şimdi İtalya'nın Apulya bölgesinde yer alan Andrea'da müzisyen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelir. Babası Salvatore şehir katedralinde Maestro di Cappella'dır. 1712 yılında Napoli'ye yerleşen ailenin büyük oğlu Riccardo Broschi, Santa Maria di Loreto konservatuarında özellikle bestecilik üzerine yoğunlaşır. Carlo da yeteneğinin ilk belirtileri vasıtasıyla erkek korosunda yer alır. Burada ünlü şarkıcı eğitmeni Nicola Porpora'nın öğrencisi olur. 1711

1975 yılında Santo Onofrio Konservatuarı'na atanan besteci ve eğitmen Porpora'nın öğrencileri arasında Giuseppe Appiani, Felice Salimbeni ve Giaffarelli gibi ünlü castratoların yanı sıra Regina Mignotti ve Vittoria Tesi gibi ünlü kadın şarkıcılar da yer alır. Bu dönemde Farinelli muhtemelen besteciyle özel olarak çalışmıştır.

Teorbo'da Michael Freimuth'un yer aldığı René Jacobs yönetimindeki Akademi für Alte Musik Berlin topluluğu eşliğinde mezzo-soprano Vivica Genno'nun yorumundan, Gemignano Giacomelli'nin Adriano in Siria adlı operasından Manciare Dio Mi Sento başlıklı aryayı dinledik. ...1728 yılında Münih Sarayı'nda Pori'nin Nikomedes'ini seslendirir Farinelli. Aynı yıl içerisinde Viyana kentini ikinci kez ziyaret eder. Bir yıl sonra Venedik'te karnaval sezonu boyunca ünlü librettist Metastasio'nun iki operasında yer alır. 1731 yılında Farinelli Viyana'ya üçüncü kez ziyarette bulunur. Burada Kutsal Roma İmparatoru 6. Charles tarafından ağırlanır. Farinelli'nin ilk biyografçısı Giovenale Sacchi.

aktarmasına göre Farinelli stilini değiştirir ve daha basit, sade ve duygulu söyler. İtalya'da geçireceği dönemlerin ardından Viyana'ya bir ziyarette daha bulunur ve İmparatorluk Şapeli'nde icra edilen oratoryolarda söyler.

Teorba'da Michael Freimuth'un yer aldığı René Jacobs yönetimindeki Akademi für Alte Musik Berlin topluluğu eşliğinde Metro Soprano Vivica Geno'nun yorumundan, Geminiano Giacomelli'nin Merope adlı operasından Quel Usignolo başlıklı aryayı dinledik.

Olaya attan düşmesi sonucu bu durumun oluştuğu ve tedavi sürecinde böyle bir yönteme başvurulduğu söylenir. Daha sonrasında besteci Porpora'nın eğitiminde çok hızlı bir gelişme gösterir ve henüz 15 yaşındayken ilk sahne deneyimini bestecinin Angelica Emmedoro adlı operasından bir serenatla gerçekleştirir.

Bu çıkış Farinelli'ye kısa sürede büyük ün sağlayacaktır. Şöhretin yanı sıra bu operanın metin yazarı Metastasio adıyla bilinen Pietro Trapassi ile ömür boyu sürecek bir dostluğun başlamasına da sebep olur. O kadar ki Farinelli ve Metastasio müzik çevrelerince Caro Gemello yani sevilen ikizler olarak anılırlar. Farinelli sahne adının nereden türetildiği ile ilgili kesin bir bilgi olmasa da muhtemelen eğitimine maddi destekte bulunan Farina soyadlı Napolili iki zengin hukukçu kardeşlerden geldiği düşünülür. Farinelli bütün İtalya'da çok kısa bir sürede Il Ragazzo lakabıyla şöhret elde eder.

Teorba'da Mihail Freimuth'un yer aldığı René Jacobs yönetimindeki Akademi für Alte Musik Berlin topluluğu eşliğinde Metro Soprano Vivica Genon'un yorumundan, Farinelli'nin ağabeyi Riccardo Broschi'nin Idaspe operasından Ombra Fedele Anch'io başlıklı aryayı dinledik. Böylece yaklaşık 45 dakikalığına sizlerle olduğumuz bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, değerli büyükler, sizlere de günaydın. TRT Radyo 3'ün çocuklar, gençler ve tabii ki büyükler için klasik müzik programı Opus 1'le ve İlhan Öğretmen'le birliktesiniz. Bugün müziğin hareketli tarafına bakacağız. Konumuz dans. Dans, müzik yazıya geçirilmeden çok daha önce insanların hayatındaydı. Törenlerde, kutlamalarda ve sosyal yaşamda müzikle birlikte var olduğunu biliyoruz. Fakat elimizde yazılı müzik örnekleri belirmeye başladığında ancak dans müziğinin izini sürmeye başlayabiliyoruz. Bu izlerin ilk örneklerinden biri 14. yüzyıldan kalma Lamento di Tristano. Bestecisini bilmiyoruz. Eser bugün Britanya Kütüphanesi'nde bulunan MS 29987 numaralı el yazısında yer alıyor. Lamento di Tristano'nun hemen ardından La Rota geliyor. Araştırmacılar bu iki parçayı birbirleriyle ilişkili bir dans çifti olarak değerlendiriyor. İlki daha sakin ve ezgisel, ikincisi ise daha hareketli. Şimdi sizi 14. yüzyıl İtalya'sına götürelim. Anonim bir bestecinin bu gizemli dans çiftini dinleyelim. Lamento di Tristano, La Rota. Unicorn Ensemble çalıyor Opus 1'e. Hoş geldiniz.

Unicorn Ensemble 600 yıl öncesinden iki İtalyan dansı çaldı. Lamento di Tristano, La Rotta. Bugün dans konuşuyoruz sevgili çocuklar. Şimdi biraz daha geriye, Orta Çağ'a gidelim. Karşımıza estampi çıkıyor. Yaklaşık 13 ve 14. yüzyıllarda Avrupa'da karşımıza çıkan bu müzik, dansla ilişkilendirilen önemli müzik türlerinden biri olarak görülür. Fransızca kaynaklarda estampi, İspanyolca kaynaklarda istampida, İtalyanca kaynaklarda ise istampita gibi adlarla karşılaşıyoruz. İngilizce stamp, yani ayak vurmak sözcüğünden türediği tahmin edilmekte. Estampilerin ilginç bir özelliği var. Müzik küçük bölümlere ayrılıyor ve bu bölümler tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Peki gerçekten insanlar bu müzikle dans ediyor muydu? Büyük olasılıkla dansla bir bağlantısı vardı ama Orta Çağ'dan kalan kaynaklar bize bunu her zaman kesin olarak söylemiyor. Bu yüzden müzik tarihçileri bu konuda dikkatli konuşuyor. Şimdi bestecisini bilmediğimiz bir Orta Çağ estampisi dinleyelim. Adı günümüze Isabella olarak gelmiş bu estampinin. Yaklaşık 700 yıl öncesinden gelen bu müzikte bakalım siz neler duyacaksınız? Orta Çağ müzikleri kayıtlarıyla tanınan Alman topluluk Estampi huzurlarınızda.

Bugün dans müzikleriyle beraberiz sevgili çocuklar. Birbirinden ilginç kayıtlar paylaşacağım sizlerle. Bir estampi dinledik, adı Isabella. Bu dans Ortaçağ Avrupa'sının ünlü bir dansı. Takvimleri biraz daha ileri alalım sevgili çocuklar. Ortaçağ'dan Rönesans'a geçelim. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da saraylar, şehirler ve soyluların çevresinde müzik hayatı giderek çeşitleniyor. Dans da artık yalnızca insanların eğlenirken yaptığı hareketler bütünü değil, saray kültürünün, törenlerin ve sosyal hayatın önemli bir parçası haline geliyor. Besteciler de bu dansları yazılı müziğe dönüştürüyorlar. Hatta 16. yüzyılda danslardan esinlenen çalgısal müzik giderek dansa eşlik etmenin ötesinde kendi başına dinlenen bir müzik haline geliyor. İşte karşımızda pavan. Sevgili dinleyenler, arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın. Üzerinizde ağır kadife pelerinler olduğunu hayal edin. İşte pavan tam olarak bu gösterişin müziği. Bir danstan çok daha fazlası. Saray soylularının bir tavus kuşu gibi gururla, dik ve son derece ağır adımlarla süzüldüğü o efsanevi geçiş töreni. Tavus kuşu dedim çünkü pavanın adını İspanyolca tavus kuşu, yani pavo kelimesinden aldığını söyler kaynaklar. Hak vermemek mümkün değil çünkü pelerinler bir tavus kuşunun görkemli kuyruğu gibi sergilenirmiş balolarda. Dönemin kraliyet baloları bu asil ritimle açılır, herkes şıklığını ve zarafetini bu yavaş melodi eşliğinde sergilermiş. New York Rönesans Orkestrası 1500'lerden bir pavanla huzurlarınızda.

New York Rönesans Orkestrası 1500'lerin ünlü saray dansı olan Pavan'la radyolarımızdaydı. Pavan'ı gayartsız düşünemiyoruz sevgili çocuklar. Davetlilerin Pavan eşliğinde salona girişinin hemen ardından mutlaka aynı melodinin hızlı versiyonuyla müzisyenler gayart adı verilen dansı çalarmış. New York Rönesans Orkestrası yeniden bizlerle.

New York Rönesans Orkestrası bir Gaillard dansıyla radyolarımızdaydı. Dans yolculuğumuz sürüyor. Rönesans'tan barok döneme geçiyoruz. Barok dönemde dans müziğinin hikayesi artık başka bir noktaya geliyor. Besteciler farklı dansların ritimlerini ve karakterlerini alıp onları tek bir çalgısal eserin içinde bir araya getiriyorlar. Böylece suite ortaya çıkıyor. Suite'e de kabaca senfoninin atası diyebiliriz. Johann Sebastian Bach'ın Si minör orkestra suite'i harika bir örnek. Size bölümlerini açıklamak istiyorum. Önce uvertür, açılış demek. Suite'in başındaki giriş bölümü. Burada bir dans duymayız. Hatta uvertür ya da eski adıyla prelüt sırasında seyircilerin konuşması, sohbet etmesi ve salonda ayakta dolaşması garipsenmezmiş sevgili çocuklar. Ne vakit uvertür biter, işte o zaman herkes yerine oturur ve konseri izlemeye başlarmış. Ardından rondo geliyor. Dönmek, geri dönmek fikrinden gelir. Ana müzik düşüncesinin araya başka bölümler girse de tekrar tekrar geri gelmesine dayanan bir yapı. Fransız Rönesans barok dans repertuarlarında kullanılan önemli bir dans. Ardından sarabant gelecek. Sarabant yavaş, ağırbaşlı ve ölçülü bir dans. Barok suite'inin en ağır karakterli bölümlerinin başında gelir. Hemen ardından bourré, Fransa kökenli hızlı ve canlı bir dans. Genellikle bağ bozumu şenliklerinde çalınırmış bu dans ve çalındığı zaman genellikle iki bourré çalınırmış. Bourré 1 tüm tekrarlarıyla çalındıktan sonra ara vermeden bourré 2 çalınırmış. İkinci bourré bittikten sonra yeniden birinci bourré'ye dönermiş sanatçılar. Ardından polonez geliyor. Polonya kökenli 3 zamanlı bir dans. Barok dönemde özellikle Fransız saray müziğinde de yer bulmuş. Daha sonraları özellikle Chopin bu dansı bambaşka bir noktaya getirmiş. Ardından Meunier'e geliyor. Yine Fransız kökenli 3 zamanlı ve zarif bir dans. Barok ve klasik dönemlerde çok yaygınlaşmış. Ve final Badineri. Kelime olarak şakalaşma, neşeli oyun anlamına gelir. Bach'ın suite'indeki son bölüm son derece hızlı ve canlıdır. Flüt burada başroldedir. Başka danslar da var. Örneğin Courant, Allemande ya da Jig gibi. Ama sevgili Bach, Si minör suite'inde bunlara yer vermemiş. Başka eserlerinde kullanmış ama. Gördüğünüz gibi suite farklı dansların bir araya gelmesinden oluşmuş. Bach onları yalnızca dans edilen müzikler olarak değerlendirmemiş. Virtüözite, estetik ve çok seslilikle birleştirip konser eserleri haline getirmiş. Carl Philipp Emanuel Bach Oda Orkestrası, Johann Sebastian Bach'ın Si minör orkestra suite ile huzurlarınızda.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Johann Sebastian Bach'ın Si minör orkestra süiti ile birlikteydik. Böylece dans temalı dizimizin ilk bölümüyle beraber olduk. Haftaya cumartesi klasik dönem danslarıyla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1. Saat 12.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. MÜSİAD Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor

0: temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununun muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'taki yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde, dedi. Spor. Sayın dinleyiciler, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler peş peşe başarılara imza attı. Buhsenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buhsenaz Sürmeneli'yi ve Hatice Akbaş'ı telefonla tebrik etti. Erdoğan, milli boksörlere olimpiyatlarda başarı diledi. Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız kahramansa bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amilli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31 ve Diyarbakır 33 derece. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1994 yılından Rochford ve Only to be with you ile yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Unwritten'la Natasha Bedingfield'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Bryan Adams'ın 8. albümüyle aynı ismi taşıyan şarkı ve tahmin edilebileceği gibi albümünde ilk teklisi olan On A Day Like Today radyolarınızdaydı. Kanada'da özellikle 90'larda insanların dünyanın geri kalanına göre biraz daha farklı bir müzik zevki olduğunu hatırlıyoruz. Yine de bu durum bazı isimlerin oradan yola çıkarak dünyayı fethetmesine engel değil elbette. İşte en net örneklerden bir tanesi K.D. Lang ve Constant Craving.

0: It's my life.
1: Kuşkusuz 2005 yılının en sıra dışı ve ilgi çekici müzik olaylarından biri, hep söylediğimiz gibi, Paul Anka'nın Rock Swings albümü. Bu da rock şarkılarının caz yorumlarını dinlediğimiz albümün en sevilenlerinden bir tanesiydi. It's My Life'ı dinledik. Bu şarkıyla birlikte Bon Jovi'yi hatırladık madem. 90'dan sonraya bir klasikle devam edelim. İşte Bon Jovi, Someday I'll Be Saturday Night.

Şimdilerde yeni nesle o dönemin gençliğini tam olarak anlatabilmek elbette mümkün değil ama özellikle 90'larda oluşan MTV nesli her ne kadar kendisine dayatılan bir müzik karakteriyle karşı karşıya kalmış olsa da müzikte ciddi bir değişime de sebep olmuş bir nesil bir anlamda. En azından müzik tüketiminin şimdiki kadar hızlı olmadığının, her bir şarkının hakkının tam anlamıyla verildiğinin de kanıtlarından biri sayılabilir bu dinlediğimiz Tragic Kingdom albümünün Ekim 1995'te piyasaya çıkışından neredeyse 18 ay sonra yayınlanan bu tekli, ki daha sonra yayınlananlar da vardı, sanki yepyeni bir şarkıymış gibi bir başarı yakalamıştı. No

Dubbed ve Sunday Morning radyolarınızdaydı. Bu şarkının tekli olarak yayınlandığı 1997'de kalıyoruz ve 90'dan sonra Matchbox 20 ile devam ediyor 3 AM.

Elbette daha öncesi de var ama Adele sınıf atlatan ve onu artık üst sınıf yıldız şarkıcıların arasına sokan şarkıların öncüsünün bu olduğunu söyleyebiliriz. Adele ve 25 albümünün ilk teklisi Hello radyolarınızdaydı. 90'dan sonra animasyon filmi, sevimli cüceler Gino ve Juliet için bir araya gelen Elton John ve Lady Gaga ile devam ediyor. Hello, Hello. Hello.

1990'dan sonra da 1990 yılından But Anyway ile Blues Traveler radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarda karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1992 yılından geliyor ve Mother Nature is a Man'le The Pale'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bu hafta Fransız besteci Antoine Duverney'i tanıyacak ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Antoine Duverney, 18. yüzyılda yaşamış bir Fransız besteci ve keman sanatçısı. Tam olarak yaşadığı tarihler 1713 ile 1797 yılları arasında. Duverney hakkında nedense pek fazla bilgi yok. Halbuki günümüze ulaşabilmiş eserleri var bu bestecinin. Sadece bazı müzik tarihi kitaplarında kendisinden kısaca bahsedilmiş. Gerçi Duverney, Fransız klasik müziğine öyle damgasını vurmuş, belirleyici bir besteci değil ama İtalyan ve Alman bestecilerin hatırı sayılır derecede yükseldiği bir dönemde Fransız müziği adına bir şeyler yapabilmek ve böylece Avrupa müzik tarihinde yerini almasını sağlamak az şey değil. Bunun yanında Fransız müziğini de klasik döneme hazırlayan bestecilerden bir tanesi. Şimdi izninizi rica ederek söze biraz ara verelim ve Antoine Duverney'nin Chaconne'unu Concerto Köln'den dinleyelim.

Antoine Duverney'nin Fransız müzik tarihi açısından taşıdığı önem nedir diye sorulacak olursa, bu soruya verilecek doğru cevaplardan bir tanesi sanırım Fransız operasına yaptığı katkı olurdu. Şimdi Duverney'nin lirik trajedi örneği sayılabilecek bir eserini, Hercule Moran adlı operasının 5. perdesinin müziğini şef Christophe Froese yönetimindeki Le Talant Lyrique adlı orkestradan dinleyelim.

Antoine Duverney'nin Fransız operasında çığır açtığını söyleyebileceğimiz eseri Les Traqueurs adlı opera komi. Les Traqueurs, Antoine Duverney'nin 30 Temmuz 1753'te Paris'teki Foire Saint-Laurent'da gerçekleştirdiği ve 26 Şubat 1762 yılında Hotel de Bourgogne'de opera komik olarak yeniden canlandırılan bir eseridir. Jean-Joseph Vadé tarafından yazılan libretto, La Fontaine tarafından aynı adı taşıyan bir öyküye dayanır. Opera buffon veya intermed olarak belirlenmiş olsa da, Le Traqueurs, opera komikin geliştirilmesinde önemli bir çalışma olarak nitelendirilmiştir. Ama bu operanın asıl etkisi, o yıllarda Paris'te had safhada olan Fransız-İtalyan opera rekabetinde Fransız operasını İtalyan operası karşısında en azından Paris'te öne geçirmesi olmuştur. Bu eser Fransız operası açısından yeni bir stil demekti. Şimdi söze yine biraz ara verelim ve Antoine Duverney'nin Les Traqueurs adlı opera komiğinden Dan Aman Constant adlı aryayı Şef William Christie yönetimindeki Capella Coloniensis eşliğinde soprano Mary Sampale'den dinleyelim.

Antoine Duverney, Chambre de Rouen'ın şefliğini yapmış bir besteci. Tam 9 yıl boyunca da konser spritüeli yöneticiliğini yapmış. Görev yaptığı bu yıllarda Duverney, Fransız operası için gerçekten önemli hizmetlerde bulunmuş, genç bestecileri teşvik etmiş ve operanın Fransa'da sevilip ilgi görmesi için epey çaba sarf etmiştir. Şimdi Antoine Duverney'nin La Coquette Trompée adlı lirik komedisini dinleyelim. Eseri Ensemble Amarelis seslendiriyor.

Antoine Duverney 3 kez Paris Operası'nın yöneticiliğini yapmıştır. Tabii Duverney sadece opera bestelememiş, başka formlarda eserler de ortaya koymuştur. Şimdi onun bir numaralı konsertinin 3. bölümünü dinleyelim. Eseri Hervé Nicke yönetiminde Le Concert Spirituel seslendiriyor.

Dilerseniz müziğe hiç ara vermeyelim ve Antoine Duverney'nin bu defa 2 numaralı konsertini dinleyelim. Eseri yine Hervé Nicke yönetiminde Concerto Köln seslendiriyor.

Antoine Duverney'nin çeşitli formlarda eserler bestelediğini az önce ifade etmiştim. Keman sonatları, üçlü sonatlar, motifler, senfonik konserler, onun bestelediği değişik formlar. Şimdi de onun La Venetienne adlı komedi balesinden bir bölüm dinleyelim. Eseri Sayfı Filarmonik de Liège seslendiriyor.

Daha önceki programımızda da belirttiğim gibi barok dönem nasıl daha ziyade İtalyan ve Alman besteciler arasında gerçekleştirilmiş bir dönem olduysa, barok dönem sonrası klasiğe geçiş ve erken klasik dönem sürecinde daha ziyade İtalyan ve bu defa Fransız besteciler arasında bir müzik alışverişi yaşanmış gibi. Ancak etkili olan İtalyan besteciler olmuş. Bu etkiyi neredeyse bütün Fransız bestecilerinde görmek mümkün. Antoine Duverney'de de görmek mümkün. Şimdi Antoine Duverney'nin 4 numaralı konsertinin 3. bölümünü dinleyelim. Eseri Hervé Nicke yönetiminde Le Concert Spirituel seslendiriyor.

Böylece Fransız besteci Antoine Duverney'i ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Salih Yılmaz ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Sizlere Antoine Duverney'nin Hercule Moran adlı operasının birinci sahnesinden bir bölümle veda ediyoruz. Hoşçakalınız.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, yıllar içinde birçok bölümümüze şu muzip alt başlığı seçmiştik, hatırlarsınız. Ben sizin bildiğiniz aranjörlerden değilim. Ve birbirinden önemli tanınmış bestecinin bir tür ustaya saygı duruşu şeklinde kotardığı sıkı düzenlemeyi, gerek yaşadıkları çağa uyumlandırılmış bir orkestrasyon, gerekse de bambaşka bir ses bünyesine aktarımlarıyla tanınmış tanınmamış ama her durumda ikonik yapıta başka bir ışık tuttuklarına tanık olmuştuk. Mozart, Bach, Berio, Busoni ve daha nice bildik isim bu göreve soyunmuş ve alnının akıyla tamamlamıştı. Bir zamanların müziklerini başka zamanlara ve tabii bizleri de bambaşka kıyılara taşımışlardı. Yine böylesi bir örnekle karşınızdayız bu haftaki bölümümüzde de. Claude Debussy'nin çok sevilen taç yapıtı 3 Nocturne. Şimdi sıkı durun. Mahir Ardılı, Maurice Ravel'in 2 piyano

Claude Debussy'nin 3 Nocturne'ünü Maurice Ravel'in 2 piyano için düzenlemesiyle dinledik. Yorumcularımız Grau Schumacher piyano ikilisi yani Andreas Grau ve Götz Schumacher onca zengin tınısıyla koca bir orkestrayı iki piyanoda orkestra yazısını aratmayan şıltı

anlamlı bir yorumla canlandırdım. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü yapımımızın odağında Claude Debussy'nin taç yapıtı 3 Nocturne var. 3 gece müziği. Olağanüstü tasvir maharetiyle dönemin izlenimcilik akımını bestecimizin masasında buluşturmak adettendir. Zaten bu yapıt da sözü geçen anlayışın en ikonik ürünü. Ne dersiniz? İki piyano için düzenlemesinin hemen üstüne bir de orijinaline kulak verelim mi? Hem de başka bir dev figürün Pierre Boulez'in yorumuyla. Yıllarca şefliğini üstlendiği ve birbirinden titiz kaydıyla dünyaya tanıttığı Cleveland Orkestrası ve korosunun parlak icrasıyla. Esere dinleyicilerimiz zaten aşinadır. Eski bir dostu ziyaret ediyormuş gibi düşünelim. Yapıtımız malum 3 bölümden oluşuyor. Bulutlar, şenlikler ve sirenler. Keyifle dinliyoruz.

Claude Debussy'nin taç yapıtı 3 Nocturne'ü başka bir usta besteci Pierre Boulez'in şefliğini üstlendiği Cleveland Orkestrası ve Korosu'nun parlak yorumuyla dinledik. Bu güzel ve derinlikli eserin hem az önce kulak verdiğimiz orijinaline hem de Maurice Ravel'in düzenlemesiyle iki piyano için redüksiyonuna ayırdığımız bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Sizlere veda ederken küçük bir sürprizimiz de olsun. Boulez'in sesinden Debussy'nin yapıtlarına ve Ravel'in, dahası onun da peşinden gelecek Olivier Messiaen'in bu kurucu eserlerle ilişkisine dair bir iki söz. Konservatuvardaki öğrencilik yıllarından ikonik eser La Mer, denizden başlayıp koca bir müzik medeniyetine uzanan bir hikaye. Bildiğimiz süreklilik, mümbit ortam ve bestecimizin alameti farikası, berrak zihni ve net dilinden dökülen samimi kelimeleriyle sizlere veda ederken, haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız, TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Sibirya'dan Karpatlara.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bu hafta Bulgar klasik müziğinin bestecilerinden eserlerle karşınızdayız. İlk bestecimiz Bulgar klasik müziğinin gelişiminin önünü açan ve Bulgar kültürel ruhunu notalarıyla ifade eden Petko Stajnov. 1896 yılında Bulgaristan'ın Kazanlık kentinde tekstilci bir ailede dünyaya gelen sanatçı, çocukluğunda geçirdiği bir kaza nedeniyle 11 yaşındayken görme yetisini tamamen kaybeder. Başkent Sofya'daki Görme Engelliler Okulu'na yazılan Stajnov, flüt, keman, piyano ve armoni öğrenir. Almanya'ya müzik eğitimi için giden Stajnov, 1924'te ülkesine geri döndüğünde Batı klasik müziğini Bulgar halk müziğiyle buluşturur ve ilk bestelerini yapmaya başlar. Kazanlık korosunu da yöneten sanatçı, Trakya dansları ve peri masalı gibi unutulmaz senfonik yapıtlara imza atar. Şimdi sanatçının 1938 yılında bestelediği Senfonik Skerzo'yu dinleyeceğiz. Petko Stajnov'un bu eserini Vasil Stefanov yönetimindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

TRT Radyo 3'te Pietko Stajnov'un Senfonik Scherzo başlıklı eserini Vasil Stefanov yönetimindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Değerli müzikseverler, bir başka Bulgar besteci var sırada. 1922 ve 2003 yılları arasında yaşayan Alexander Raichev'le devam ediyoruz. Müzisyen kardeşlerinin desteğiyle müziğe adım atan Raichev, İlk müzik eğitimini Sofya'da görür. Budapeşte'de Zoltán Kodallı'dan ders alan genç sanatçı ülkesine döndükten sonra hem bestecilik hem de müzik eğitmenliği alanında çalışmalarına devam eder. 20. yüzyılın modern bestecileri arasında yer alan Alexander Raichev'den sizlerle paylaşmak istediğimiz eser, kompozitörün 1940'ta yazdığı ve 1954'te orkestra için düzenlediği bir sonat şiir. Eseri Konstantin Ilyev idaresindeki Sofya Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Georgi Badiev yorumluyor. Bölümler Allegro Moderato, Andante Sostenuto ve Allegro Moderato Espressivo.

Alexander Raichev bestesi, keman ve orkestra için sonat şiiri, Konstantin Iliev idaresindeki Sofia Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Georgi Badev yorumladı. TRT Radyo 3'te Sibirya'dan Karpatlara programında Bulgar klasik müziğinden bir seçkiyle sizlerle birlikteyiz. Son eserimiz 20. yüzyılın bestecilerinden Veselin Stoyanov'a ait değerli dinleyenler. Sanatçının Bulgar yazar Aleko Konstantinov'un Bay Ganyu adlı mizahi öykü serisinde dönemin toplumunu içveden ve kurnazlığıyla dikkat çeken aynı adlı karakterden esinlenerek 1942 yılında kaleme aldığı Bay Ganyu Grotesk Suite'i 4 bölümden oluşuyor. Eserin sizlere dinleteceğimiz kaydı ise 1977 yılından. Merhum Türk şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın gerçekleştirdiği kayıt Balkan Ton etiketiyle yayınlanmış. Türkiye ve Bulgaristan arasında kurulan müzik köprüsünün bir ayağı olan bu çalışmadan seçtiğimiz eser Bay Ganyu Grotesk Suite ile siz değerli dinleyenlerimizi baş başa bırakıyoruz. Bölümler Bay Ganyu Seyahatte, Bay Ganyu Viyana'da, Hamamda ve köyde.

0: Veselin Stoyanov'un Bay Ganyu Grotesk Suite'i Hikmet Şimşek liderliğindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası yorumuyla radyolarınızdaydı. Bulgar klasik müzik mirasını ele aldığımız bu bölümün sonuna geldik. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Esen kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Bugünkü yayınımıza Billy Joel ile başlıyoruz. 1973 tarihli Piano Man aslında Joel'ın kendi hayatından çıkmış bir şarkı. Los Angeles'ta The Executive Room adlı bir barda Bill Martin adıyla piyano çaldığı dönemde karşılaştığı insanları anlatıyor. Joel yıllar sonra şarkıdaki karakterlerin hemen hepsinin gerçek olduğunu söyleyecekti. Piyano, armonika ve vals ritmi etrafında kurulan düzenlemede bir bar gecesinin ağır ağır akıp giden havası var. Billy Joel'dan dinliyoruz, Piano Man.

Billy Joel'dan dinledik Piano Man. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. The Verve, 1997 tarihli Urban Hymns albümünde grubun geniş gitar sesini Richard Ashcroft'un daha doğrudan şarkı yazarlığıyla bir araya getiriyor. Seçtiğimiz parçada da akustik gitarın çevresine elektrik gitarlar ve yaylılar yavaşça yerleşiyor, ancak düzenleme hiçbir zaman şarkının önüne geçmiyor. The Verve'den dinliyoruz Sonnet.

The Verve'den dinledik Sonnet. Şimdi Elton John ile 1971 yılına gidiyoruz. Bernie Taupin'in sözlerini yazdığı şimdi dinleyeceğimiz şarkı, Taupin'in Amerika'ya özellikle de Kaliforniya'ya ilk gelişlerinde karşılaştığı insanlardan ve görüntülerden izler taşıyor. Elton John'un piyanosuyla başlayan kayıt, Paul Buckmaster'ın yaylı düzenlemesi ve giderek genişleyen vokal katmanlarıyla küçük bir gözlemden büyük bir pop şarkısına dönüşüyor. Elton John'dan dinliyoruz, Tiny Dancer.

Ondan dinledik Tiny Dancer. Şimdi Belçika'ya geçiyoruz. Deus, 2023 tarihli How to Replace It ile yaklaşık 11 yıllık aradan sonra yeni bir stüdyo albümü yayınladı. Seçtiğimiz şarkı, albümün daha sakin ve düşünceli anlarından biri. Tom Barman'ın vokalinin çevresinde gitarlar ve elektronik dokular acele etmeden yerleşiyor, parça büyümekten çok kendi içine doğru derinleşiyor. Deus'tan dinliyoruz, Dream is a Giver.

Deus'tan dinledik, Dream is a Giver. Şimdi İsveç'e uzanıyoruz. Emil Svanengen'in projesi Lonely Deer'ın 2025 tarihli Making Friends is Easy albümünden bir parça var sırada. Seçtiğimiz şarkı Lonely Deer'ın

müziğinde sıkça duyduğumuz küçük elektronik ayrıntıları, katmanlı vokalleri ve akustik sesleri bir araya getiriyor. Svanengen'in düzenlemelerindeki sesler bir anda büyümekten çok yavaş yavaş çoğalıyor, küçük bir melodik fikir giderek çevresinde kendi dünyasını kuruyor. Lonnie Deer'den dinliyoruz, Kiddo.

Lonely Deer dinledik, Kiddo. Şimdi Arjantin'e uzanıyoruz. Daniel Melingo, tango geleneğini yıllardır rock, kabare ve Buenos Aires'in karanlık sokak hikayeleriyle buluşturan kendine özgü bir müzisyen. 2022 tarihli Sivuple albümünden seçtiğimiz parça da bu dünyanın içinde yer alıyor. Melingo'nun pürüzlü, konuşmaya yaklaşan vokali ve tango geleneğinden gelen çalgı renkleri aşkı romantik bir idealden çok yaşanmış ve iz bırakmış bir deneyim gibi duyuruyor. Melingo'dan dinliyoruz, Corazón y Hueso.

Melingo'dan dedik, Corazon y Hueso. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. Blonde Red Hat'in 2000 tarihli Melody of Certain Damaged Lemons albümü, grubun sert ve gürültülü ilk döneminden daha melodik ve ayrıntılı bir ses dünyasına geçişin önemli kayıtlarından biri. Prodüksiyonda Fugazi'den Guy Picciotto ve Ryan Hadlock var. Seçtiğimiz parçada Kazu Makino'nun sakin vokali tekrarlanan gitar ve klavye figürleriyle kontrast oluşturuyor. Parçanın giderek yoğunlaşan yapısı da huzurla tedirginlik arasında garip bir denge kuruyor. Blonde Red Hat'ten dinliyoruz In Particular.

Blonde Red Hat'ten dinledik In Particular. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Barış Manço'nun Kol Düğmeleri şarkısının hikayesi 60'lara kadar uzanıyor. Manço şarkıyı ilk kez 1967'de Kaygısızlar ile plak olarak yayınlamış. Yıllar sonra 1983'te Estağfurullah Ne Haddimizi albümünde yeniden yorumlamıştı. İki ayrı kolda duran bir çift kol düğmesini birbirinden ayrılmış iki sevgiliye dönüştüren şarkı Manço'nun en yalın ve etkili imgelerinden birini taşıyor. Barış Manço'dan dinliyoruz Kol Düğmeleri.

Barış Manço'dan dinledik Kol Düğmeleri. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. François Hardy'nin 1971 tarihli La Question albümü, Brezilyalı müzisyen Tuca ile kurduğu yakın işbirliğinin ürünü. Hardy ve Tuca kayıt öncesinde yaklaşık bir ay boyunca birlikte çalışmışlar. Şarkılar stüdyoda

Ardi'nin vokali, Tuka'nın naylon telli gitarı ve çoğunlukla kontrabas eşliğinde canlıya yakın bir sadelikle kaydedilmişti. Daha sonra eklenen ölçülü orkestrasyon bile bu yakınlık hissini bozmuyor. Albümden seçtiğimiz parça da Fransız şansonu ile Brezilya müziğinin o kendine özgü hüzün duygusunu buluşturuyor. François Hardy'den dinliyoruz, Mer.

François Hardy'den dinledik Mare. Şimdi ABD'ye geçiyoruz. Randy Crawford'ın 1980 tarihli Now We May Begin albümü The Crusaders üyeleri Joe Sample, Wilton Felder ve Styx Hooper'ın prodüksiyonuyla kaydedildi. Joe Sample'ın Will Jennings ile yazdığı bu parça Crawford'ın sesine geniş bir alan bırakan son derece ölçülü bir düzenlemeye sahip. Randy Crawford'dan dinliyoruz One Day I'll Fly Away.

Randy Crawford'dan dinledik One Day I'll Fly Away. Şimdi Patti Smith ile 1979 yılına gidiyoruz. Ivan Krall ile birlikte yazdığı bu seçtiğimiz parça Smith'in Wave albümünde yer alıyor. Prodüktör koltuğunda da Todd Rundgren var. Parça ressam Modigliani'nin sevgilisi Jean Ebutin gibi aşkın içinde kendini bütünüyle kaybeden kadınlara adanmış. Bas gitarın sürekli tekrarlanan figürü ve parçanın giderek yoğunlaşan yapısı sözlerdeki kendinden geçme duygusunu neredeyse fiziksel bir harekete dönüştürüyor. Patti Smith'ten dinliyoruz Dancing Barefoot.

0: among women.
1: Patti Smith'ten dinledik Dancing Barefoot. Bu haftaki Yankı Sokağın sonunda yeniden Türkiye'deyiz. Jacuzzi'nin 2017 tarihli fantezi müzik albümü 1980'lerin synth pop ve dark wave seslerini Türkçe sözlerle son derece kendine özgü bir dünyaya taşıyor. Seçtiğimiz şarkıda synthesizer'lar, elektronik ritimler ve Kutay Soy Ocağı'nın mesafeli vokal arasında ilginç bir karşıtlık var. Müzik hareket etmeye devam ederken sözlerin dünyası giderek daha umutsuz bir yere çekiliyor. Jacuzzi'den dinliyoruz Koca Bir Saçmalık. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen İş Forumu kapanış programında konuştu. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkçemiz sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. MÜSİAD Expo Gala yemeğinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan,

0: El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkati çekti. 2024, 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2025, 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. CHP'nin yeni yasama dönemi öncesinde milletvekilleri kampı Bolu Amat'ta başladı. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi, dış politikada asıl olan ülkenin çıkarlarıdır dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'ta yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde dedi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bu arada Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı. Haberleri dinlediniz.

0: Garage.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Talking Heads, The Cars, Blondie, Kings of Leon, Morrissey, Placebo, Van Halen, Dokken ve Bon Jovi sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Programımızın ilk şarkısı 70'li ve 80'li yılların sükseli New Wave grubu Talking Heads. Talking Heads 1986 yılında yayımladığı True Stories albümünden Wild Wild Life'la radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Talking Heads gibi 70'li yıllarda ortaya çıkan ve 80'li yıllarda müzik dünyasını etkileyen The Cars, 1978 yılında yayımladığı kendi ismini taşıyan albümünden Good Times Roll isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Vokalist Debbie Harry ve gitarist Chris Stein tarafından 1974 yılında kurulan, tüm zamanların en popüler gruplarından biri olan New Yorklu topluluk Blondie, 1979 yılında piyasaya sürdüğü Eat to the Beat albümünden Atomic isimli hitiyle garajda.

One Hit Wonder, yani tek hitlik grup olarak nitelendirilen Dexys Midnight Runners, tek hiti kabul edilen Come On Eileen isimli şarkısıyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın ikinci bölümünde rock dünyasının farklı coğrafyalarına doğru yola çıkıyoruz. Stereophonics 2015 yılında yayımladığı Keep the Village Alive albümünden I Wanna Get Lost With You.

2003 yılında Youth and Young Manhood isimli debut albümüyle müzik endüstrisine adım atan ve 10 yıl boyunca zirvelerde gezinen Kings of Leon, yavaş yavaş güç kaybetmeye başladığı

Bir konser kaydına ne dersiniz? Morrissey 2004 yılında yayımladığı You Are The Curry albümünde yer alan First Of The Gang To Die isimli hitinin Live At Earls Court isimli konser albümündeki kaydıyla garajda.

Disko şarkıları arasında tüm zamanların kült şarkılarından biri olan Boney M'in Daddy Cool isimli şarkısı Placebo'nun cover yorumuyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın son bölümünde rotamızı yine değiştiriyor ve durduğumuz yerde duramıyoruz. Van Halen, bir Van Halen klasiğiyle radyolarınızda. Can't Stop Loving You.

Kısa bir ömrü olan ama bu ömürde güzel başarılara imza atan New York'ta topluluk Vanier, 1990 yılında müzikseverlerle paylaştığı In the Heart of the Young albümünden Easy Come Easy Go isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere White Line'la veda ediyoruz. Wait. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: İyi akşamlar değerli müzikseverler. Burası TRT Radyo 3 Rakosfer'desiniz. Bu akşam listemizde epik hikayeler anlatan 4 şarkı bulunuyor. Marillion'un erken döneminde dışlanan, lanetlenen Grendel canavarının hikayesinin anlatıldığı Beowulf destanından esinlenerek bestelediği bu şarkı, mitolojik bir temayı epik rock formuyla birleştirmiş ve neo prog rock türünün hayranlarında kendine çok özel bir yer bulmuştu.

Alan Parsons Project'in en iyi işlerinden biri, bizi daha ilk notasıyla ele geçiren müthiş bir hikaye anlatıyor. 1980 yılına gidiyoruz. Şimdi radyonuzda bu programın en çok istek alan şarkılarından biri var. The Turn of a Friendly Card.

TRT Radyo 3'te bir Rakosferi daha birlikte rock tarihinin derinliklerinden gelen progresif bir destanla Rush'ın 1980 tarihli Permanent Waves albümünün kapanış şarkısı Natural Science'la bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Tamer Yılmaz ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Radyo 3. Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçak.

aranjör ve orkestra şefi Canlı Olumbek'in sıra dışı çalışmalarını dinlemeye devam edeceğiz. 1998 yılında kurduğu Large Ensemble, beste ve düzenlemelerini bir laboratuvar gibi kullandığı projesiydi. Sizlere bu orkestrasının A Blessing ve Eternal Interlude albümlerini tanıtmıştım. İkisi de Grammy'ye aday olmuştu. Orkestranın 3. albümü de Grammy'ye en iyi büyük caz topluluğu albümü dalında aday seçilmişti. All Can Work adını taşıyan bu albüm 26 Ocak 2018'de yayınlandı. Canlı Holmbeck'in orkestranın ilk üyelerinden trompetçi Laura Frank'e ithaf etti All Can Work, Frank'in öğrencilerini yüreklendirmek için söylediği söz. Caz dünyasının 2013 yılında yitirdiği Frank, öğrencilerine gösterdiği ilgi ve şefkat nedeniyle

anlatıyor. Theo Blackman'ın melek sesini bu projede de duyuyoruz. All Can Work albümünü Hollenbeck'in aynı adlı bestesiyle dinlemeye başlıyoruz. Parçanın sözleri de Hollenbeck'e ait ve Laura Frink'e özlemini dile getiriyor. Vokalde Theo Blackman.

Can Hollenbeck Large Ensemble'ın All Can Work albümünü Hollenbeck'in aynı adlı bestesiyle dinlemeye başladık. Vokalde Theo Blackman'ı duyduk. Hollenbeck'in This Kiss adlı parçayı yazarken esin kaynağı William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunu. Disonant akorlarla gelişen ve staccato bir parça. Piyano solo da Matt Mitchell. Fonda yine Blackman'ı duyuyoruz.

Can Hollenbeck'in bestesiydi. This Kiss. Hollenbeck'in All Can Work albümü için yazdığı ve düzenlediği From Trees'in esin kaynağı ise Mondrian'ın ilk döneminden ağaç temalı resimleri. Bu akıcı parçanın solisti tenor saksafonda Tony Malaby.

1969'da Tony Malaby ve John Hollenbeck Large Ensemble seslendirdi. From Trees, Hollenbeck'in All Can Work albümünde yer alan ilginç çalışmalarından biri de Kenny Wheeler'ın Hey Okey adlı parçası üzerine düzenlemesi. 3-4 tempolu parçanın solistleri trombonda Alan Ferber, trompette Matt Holman, tenor saksafonda Anna Weber, piyanoda Matt Mitchell, vokalde Theo Blackman.

Kenny Wheeler'ın Hey Okey adlı bestesini Can Holmbek'in düzenlemesiyle Large Ensemble seslendirdi. Albümün güzel parçalarından Elf, Billy Strayhorn'un bestesi. Aslında bu parça Duke Ellington'ın Far East Suite'inde Isfahan adıyla yer alıyor. Holmbek'in düzenlemesinde soprano saksafonu Tony Malavich çalıyor.

Dinlediğimiz bu güzel parça, soprano saksafonda Tony Malaby ve John Hollenbeck Large Ensemble'ın yorumuyla Billy Strayhorn'un bestesiydi, Elf. 26 Ocak 2018'de yayınlanan All Can Work albümünden son olarak Hollenbeck'in bir düzenlemesini dinliyoruz. Kraftwerk'ten The Model.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

filminden özel bir bölüm izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Russo kardeşler var. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo gibi Marvel evreninin tüm yıldızları bir arada. Filmin müziklerinden Traffic performansıyla Dear Mr. Fantasy, The Rolling Stones'dan Doom and Gloom ve The Kinks'ten Supersonic Rocket Ship radyolarınızda.

Bu haftanın en romantik filmi Charlie ve Harper, Her Şeye Rağmen. Başrollerini Coda filminden tanıdığımız Emilia Jones ve Nick Robinson paylaşıyor. Harper ve Charlie yeni bir şehirde birlikte bir hayat kurmaya çalışan genç bir çift. Ancak zamanla hayatlarının farklı yönlere doğru ilerlemesi, yetişkinliğin getirdiği değişimlerle birlikte ilişkilerini de sınamaya başlıyor. Bu film konusu ve işleniş biçimiyle 2009 yapımı Aşkın 500 Gününü getiriyor akla. Orada da birbirlerini seven iki insanın zamanla değişen beklentilerinin ve hayata farklı yönlerden bakmalarının ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü izlemiştik. Filmin çok keyifli şarkılardan oluşan derleme bir soundtrack albümü var. Bu albümden şarkılarla devam edelim. Regina Spektor performansıyla Us, The Smiths'ten There Is A Light That Never Goes Out ve Doves grubundan There Goes The Fear radyolarınızda.

Aksiyon ve gerilim severler için bu hafta vizyonda bu tarz filmlerin vazgeçilmez başrol oyuncusu Jason Statham'ın yer aldığı bir film var. İsyan. Patronunun öldürülmesinin ardından cinayetin baş şüphelisi haline gelen bir adamın masumiyetini kanıtlamaya çalışırken kendisini uluslararası bir komplonun ortasında bulmasını konu alıyor. Jason Statham demişken oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahip olan efsanevi Snatch filmini de anmadan geçmeyelim. Guy Ritchie'nin yönettiği 2000 yapımı bu film birbirine bağlanan suç hikayelerini kara mizahla anlatıyordu ve Statham Turkish karakteriyle hikayenin merkezinde yer alıyordu. Filmin müziklerinden Massive Attack performansıyla Angel, Snatch ve Cheryl Pepsi Riley düeti Let Me Love You Boy ve The Stranglers'dan Golden Brown radyolarınızda.

Western türünü sevenler için bu hafta vizyonda keyifli bir film var. The Unholy Trinity, Kutsal Olmayan Üçleme. Başrolleri Pierce Brosnan ve Samuel L. Jackson paylaşıyor. 1870'lerin Montana'sında geçiyor film. İdam edilen babasının son isteğini yerine getirmek için memleketine dönen genç bir adam, kendisini şiddet ve intikamla örülü bir çatışmanın ortasında buluyor. Western demişken türün modern örneklerinden Quentin Tarantino imzalı Django Unchained, Zincirsizi de analım. Klasik vahşi batı atmosferini Tarantino'nun kendine özgü sinema diliyle bir araya getiriyor. Ve müzikleriyle de western ezgilerinden folk, rock, R&B ve hip hop'a uzanan oldukça sıra dışı bir seçki sunuyordu. Bu seçkide yer alan John Legend performansıyla Who Did That To You, Anthony Hamilton ve Elena Boynton'dan Freedom, Brother Ditch'den Too Old To Die Young radyolarınızda.

Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya vizyondaki yeni filmler ve birbirinden güzel film müzikleriyle bizler yeniden TRT Radyo 3'te olacağız. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Alfa Rock. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, Alfa Rock başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz B. Amerikalı gitar virtüözü Buckethead, bugün B harfinden seçtiğimiz ilk isim oluyor ve Galaxies isimli epik eserle programımıza başlıyoruz. Resmi olarak Mayıs 2021'de dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan bu çalışma ise yaklaşık 24 dakikalık etkileyici bir uzunluğa sahiptir ve sanatçının oldukça üretken olduğu Pike serisinin 200

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve Bakidet'te olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 700'ün üzerinde albüm çıkarmış olan sanatçı, ana stüdyo albümlerinin yanı sıra Pykes adını verdiği mini albüm serisiyle de neredeyse haftada bir albüm yayınlayarak çok değişik işlere imza atıyor ve biraz önce dinlediğimiz Galaxies adlı eser de o çalışmalardan biriydi. Şimdi ise sırada ismini yogadaki lotus duruşu oturuş pozisyonundan alan Padmasana var. Hemen ardındansa Nothing in Place ile devam edeceğiz.

Bakidet bizimle birlikteydi. Şimdi ise B harfinden Barış Benice ile devam ediyoruz. Metal müzik dünyasında özellikle Fallen adlı grubuyla tanınan bir müzisyen olan Barış Benice'nin solo çalışmalarından olan Rapid Eye Movement ise sıradaki eserimiz. İnsanların rüya gördüğü uyku fazı olarak bilinen ve Türkçe'de hızlı göz hareketi anlamına gelen Rapid Eye Movement, sanatçının en etkileyici çalışmalarından. Bu eserde ise solo gitar pasajları şarkının dramatik yapısını güçlendirirken, melodideki derinlik ise adeta bir rüya sekansının içinde zıplamanıza yol açıyor. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Uyku ve rüya temasını müzikal unsurlarla güçlü bir şekilde yansıtan Rapid Eye Moments'ı Barış Benice'den dinlediniz. Şimdi ise programımıza Benice'nin ikinci solo çalışması The Last Mammoth'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epik ve hikaye anlatımına dayalı bir temanın hakim olduğu bu eserde kaybolmuş bir çağın ya da soyun tükenişinin yarattığı melankoliyi hissedebilirsiniz. Bu da geçmişin ihtişamına duyulan özlemi ya da insanlığın kaybettiği değerlere duyduğu yakarışı ifade ediyor olabilir. Kim bilir?

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Bakidet ve Barış Benice bizimle birlikteydi ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık, dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ihracat artırmak için her türlü adım attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti.

Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Burhanettin Duran sosyal medyaya yayımladığı mesajda, "Bugün bize düşen Türkçemizin zenginliğini korumak, onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır," dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa aykırı işlemlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 yatırım şirketine ait olan fonların kuruluşlarından bugüne kadarki kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketliliğin yakından inceleneceği bildirildi. Soykırımcı İsrail, Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor. İsrail saldırılarında 2023 yılı Ekim ayından bu yana 262 basın mensubu katledildi. Irak, ülkedeki Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetler'den yapılan açıklamada ülke topraklarında herhangi bir yabancı askeri üssün olmayacağı kaydedildi. Açıklamada ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor denildi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kampı Bolu Abant'ta başladı. Kampın açılış konuşmasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dış politikada asıl olan ülkenin çıkarlarıdır," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi. Arda Birinci adlı şüphelinin Yeni Parti milletvekili Mustafa Erdem'le yaptığı belirtilen yazışmalara ulaşıldı. Karşılıklı iletilen mesajlarda 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Türkiye Sinema Festivali başladı. 75 kentte düzenlenen festival kapsamında 17 film 1500 salonda gösteriliyor. Yarın akşama kadar sürecek festivalde sinema biletleri 90 liradan satışa sunuluyor. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normallerinin altına gerileyecek. İstanbul'da perşembe gününe kadar gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ege bölgesinde de kuvvetli sağanakla birlikte rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak. Haberleri dinlediniz.

Yaz mevsiminin rehaveti geride kalırken şehir yeniden eski alışkanlıklarına ve kendi temposuna kavuşuyor. Sonbaharın ilk ayı Eylül canlılığını üzerinde taşıyan parçalarla yeni Seyr-ü Sefer günlüğü bölümü başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Ece Akgüz, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte Ankara Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Colorado'nun çöl tozlarını üzerinde taşıyan bir parçayla başladı yeni serüven. Desert Dwellers projesinin de arkasındaki isim olan Amani Friend'in kişisel projesi Liquid Bloom, tüm canlıların varoluşuna adanmış dua niteliğindeki şarkısıyla açılışı yaptı. Yapımcının derin ney tonları ve su seslerinin organik bas vuruşlarıyla birleştiği yaz ortası çıkan teklesi Flow of Life, geceye sihirli birkaç dakika bıraktı. Şimdi Miami Underground sahnesinin iki yetenekli ismi, Fernando Martinez ve Jonathan Trujillo'nun ortak projesi BPN ile devam ediyoruz. İkilinin video oyun müzikleriyle, rave kültürünün mirasıyla şekillenen albümü Ağustos ortası yayımlandı. Bu albümden breakbeat ritimleri ve duygusal piyano dokularıyla post-dijital fütürizmin kapılarını aralayan parça Animus, büyüleyici bir ses haritası sunuyor. Ardından müzikal üretimini ekolojik aktivizm ve saha kayıtlarıyla harmanlayan El Buho ile buluşuyoruz. Yapımcı bu ay çıkan albüm öncesi Türkçe'ye rüzgar acımı alıp götürsün şeklinde çevrilebilecek kısa çalarıyla selamlıyor bizi. Ağustos sonu çıkan bu tekliden Kolombiyalı müzisyen Ana Maria Vaos'un büyüleyici sesiyle eşlik ettiği parça Nuevos Horizontes geceye karışıyor.

Elektronik müziğin yön belirleyici isimlerinden Brighton merkezli yapımcı Simon Green, namı diğer Bonobo, dikkat çekici bir sanatçı kadrosunu da kattığı yeni albümünü sunuyor beğenilerinize. Los Angeles, Tokyo, Londra ve diğer şehirleri kapsayan kayıt süreçlerinde şekillenen 11 Eylül tarihli albümden, Londralı soulful ses Enya Martin'in eşlik ettiği parça Can't You See yansıyor geceye. Sonrasında efsanevi Fugees grubunun kurucularından Grammy ödüllü Caribbean Fusion yapımcısı Wycliffe Jean, akıl hocası Quincy Jones'a ithaf ettiği çalışmasıyla ruhumuza damlıyor. Sanatçının Rara Jazz adını verdiği yepyeni müzikal vizyonunu müjdeleyen ilk caz albümü Karayip ve Küba rüzgarları taşıyor geceye. 28 Ağustos'ta yayımlanan albümden Lady Havana'yla Tropik Sulara açılıyoruz.

90'ların sonundan bu yana caz ve lounge sahnesinin önde gelen isimlerinden biri olan D-Faz, hafif bir eksen kaymasıyla vintage reggae ve dub dünyasından seslenmeye başlıyor. Boje'nin Caribbean bass hatları ve tape ekolarıyla belirginleşen albümüne göz atıyoruz. Eylül ortasında çıkan bu albümde In a Rudy Mood projesiyle çalışan D-Faz'i Little Something ile dinliyoruz. Hemen sonra çoklu enstrüman üstadı FKJ açılımıyla French Cuba Juice, Fransız New Jazz sahnesinin kendine has doğaçlama ruhunu mavi sarı serüvene taşıyor. İngiliz vokalist Labyrinth'in soul, R&B kökenli duygusal sesiyle eşlik ettiği parça çalma listemize giriyor. Parisli sanatçı FKJ'in 11 Eylül'de çıkan albümünün şahane parçalarından biri olan Little Little Boys programımıza bir gece melankolisi katıyor. I sent you photographs by mail. A million bottles to inhale.

0: sahneyi derin ve melankolik vokal rengi, trajikomik hikaye anlatıcılığıyla tanınan ve Rus göçmeni bir ailenin kızı olan Kanadalı sanatçı Michel Gurevich devralıyor. Kariyerine film yapımcısı olmak üzere başlayan Gurevich, internette paylaştığı kayıtlarıyla tanındı. Slowcore şarkıcının Eylül başı yayımlanan teklesi Boring, modern hayatın monotonluğuna ve sıradanlaşan ilişkilere iğneleyici bir zarafetle yaklaşıyor.
1: Well, it looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short, we've both succumbed to cliche.

Los Angeles çıkışlı post-punk üçlüsü Automatic, 2025 yılı albümünün ardından yeni bir tekliyle gündemimize giriyor. Üçlünün bu albümde yer alan parçasını yeniden yorumlayan indie rock grubu YYY's gitaristi Nick Sinner, yavaşlatılmış ritimleriyle şarkıyı buğulu bir psychedelic disco atmosferine taşıyor. Analog synthesizer ve çiğ ritimlerle inşa edilen tekli Black Box geceye yansıyor. Daha sonra Los

Angeles'tan ayrılmadan Morgan Lott'un solo projesi Hologram Team ve İngiliz trip hop grubu Morcheeba'dan Ross Godfrey'in dostluk bağlantısına uzanıyoruz. Hologram Team'in Kasım ayında çıkacak albümünden Connection Transpacific, Ross Godfrey'in elinde ikilinin analog synthesizer tutkusunun buluştuğu bir remix'e dönüşmüş. Albümün Eylül başı yayımlanan ilk teklisine kulak veriyoruz.

Londra merkezli saksafon sanatçısı Laura Mish noktalıyor bu haftayı. Parçalarındaki üflemeli dokularını açık hava yürüyüşleri sırasında kurgulayan sanatçının, bu anlamda doğayı da dahil ettiği son çalışmasıyla sona ulaşıyoruz. Albümden Soften, gelecek haftaya kadar son notalarımız oluyor. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere, TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ben Ece Akgüz, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programından iyi geceler dileriz sevgili dinleyenler. Dünyada en fazla yorumlanan parçalardan birini, yine en çok dinlenen seslerden biri olan Diana Krall'ın sesinden dinliyoruz. Quiet Nights and Quiet Stars.

0: TRT Radyo işte sırada Simoni var. Bayana Cijemi albümünden bir parça seslendiriyor. İfesta.
1: Ayo. Formou.

TRT Radyo 3 animasyon filmi olan Rio'nun müziklerinden Real in Rio parçasıyla Academy Awards ödüllerinde en orijinal şarkı dalında aday olan Sergio Mendes'le devam ediyor sevgili dinleyenler. 1966 yılında kurduğu Sergio Mendes ve Brezil 66 grubuyla halen tüm dünyada sevilerek dinlenen parçayı yorumluyorlar. Mais que nada.

Sıradaki parça Cavaquinho ustası Arlindo Cruz ve Elis Hegina'nın kızı Maria Hita'nın beraber seslendirdiği tutku ve zevk anlamına gelen Paixão e Prazer.

Dalga Sesleri 1960'larda Edu Lobu tarafından bestelenen ve birçok ödüle layık görülen bir parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Seslendirenler Astur Gilberto ve Stanley Turrentin. Ponteyu.

Elis Hecina'yı dinledikten sonra şimdi de besteci ve yorumcu Giorgi Benjor'un karakteristik stilinin içinde bestelediği şarkılarının sözlerini mizah ve hicivle harmanlayan parçalarından birini dinliyoruz. U Telefoni.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Tanya Maria'nın yorumladığı Tranquility parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Her cumartesi saat 23'te buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturna gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturna programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ermeni besteci Gazar Ossaryan'ın 1994 yılında orkestra için yazdığı Passacaglia'yı ve Max Bruch'un Pablo de Sarasate'ye ithaf ettiği Opus 44 Re minör 2. keman konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Polonyalı kemancı ve besteci Karol Josef Lipinski'nin 1814 tarihli Re majör uvertürü ile başlıyoruz. Simon Cavalla yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Polonyalı besteci Karol Józef Lipiński'nin 1814 tarihli Re majör uvertürünü Simon Cavalla yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Frédéric Chopin'in solo piyano için Opus 31 Si bemol minör 2 numaralı skerzosuyla devam ediyoruz.

Piyanist Ronald Brodigham, Chopin'in Opus 31 si bemol minör 2 numaralı skerzosunu yorumladı. 2019 yılında hayata veda eden İsveçli besteci Sven David Sandström'ün koro için Yeni Bir Cennet ve Yeni Bir Dünya başlıklı eseri var sırada.

Sven David Sandström'e ait Yeni Bir Cennet ve Yeni Bir Dünya başlıklı eserini Ave Oda Korosu seslendirdi. Georg Philipp Telemann'ın Sadık Müzik Ustası başlıklı serisinden blok flüt ve sürekli bas için Do majör sonatla devam ediyoruz.

Georg Philipp Telemann'ın Sadık Müzik Ustası adlı serisinden Do majör sonatı, blok flütte Michael Schneider ve Kamerata Köln topluluğu sanatçıları seslendirdi. Gazaros Saryan var sırada. Ermeni bestecinin 1994 yılında orkestra için kaleme aldığı Passacaglia'yı dinliyoruz.

Gazar Ossaryan'ın 1994 tarihli Passacaglia'sını Sergei Simbatyan yönetimindeki Varşova Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Witold Lutosławski'nin 1952 yılında piyano için yazdığı, Gregor Piatigorsky'nin viola ve cello için yeniden düzenlediği Bukoliki başlıklı serisiyle devam ediyoruz.

Toldstoy'un pastoral anlamına gelen Bukoliki başlıklı serisini viyolada Maxim Risanov ve cello'da Kristina Blaumen'den dinledik. Antonin Dvořák var sırada. Bestecinin en popüler orkestra eserlerinden biri olan Opus 22 Mi Majör Yaylı Çalgılar Serenadını dinliyoruz.

Antonin Dvořák'ın Opus 22 Mi Majör Yaylı Çalgılar Serenadını Camerata Bern topluluğundan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın oğlu olan Carl Philipp Emanuel Bach'ın klavyeli çalgılar için kaleme aldığı Sol Minör 17 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Carl Philipp Emanuel Bach'a ait sol minör 17 numaralı sonatı klasen sanatçısı Andreas Steyer yorumladı. Programımızın bu bölümü Max Bruun'un 5 bölümden oluşan Opus 44 Re minör 2. keman konçertosuyla sona eriyor. Solist James Ennis.

Max Bruun'un Opus 44 Re minör 2. keman konçertosunu kemancı James Ennis ve Mario Bernardi yönetimindeki Montreal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturna programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Eter Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Belçika'da düzenlenmekte olan Antik Müzik Festivali'nde sahne alan Salazzo Ensemble'nin 1 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. 2014 yılında Anna Danilevskaya önderliğinde Ortaçağ müziği icrası üzerine bir araya gelen topluluk farklı altyapıları olan müzisyenlerden oluşuyor. Repertuarını 14. ve 15. yüzyıl bestecilerinin yapıtlarından oluşturan topluluktan ilk olarak Franco-Flaman ekolünün ilk temsilcilerinden Johannes Plüa'ya ait iki eser dinliyoruz.